Dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri. Alaca olsun ah terk etti beni şahaneleri.

Kemençeler çalınıyor, bize horon oynasana he. Nazlı yarim geldim sana, fistanını toplasana. Kemençeler çalınıyor.

Köşke serdim yatağı, gel derdimin ortağı. Köşke serdim yatağı, gel derdimin ortağı. Yataklar diken oldu, senden ayrı yatalı. Yataklar diken oldu, senden ayrı yatalı. Nazlı yarım geldim sana, fistanını topla sana. Kemençeler çalın eyo, bize horon oynasana. Geldim sana, fistanını topla sana, kemençeler çalın eyo.